Koşuyorum arada bir sıkılınca adım atam adım aratara. Hadi beni gelip al. Dere tepe koşuyorum ara sıra sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum. Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene. Hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adım. Gelemez edene geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik. Yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bunu son.